0: 아빠가 엄마 엄마 엄마 위대한 노사마 모아이 발라 위대한 노사마 모아이 발라
1: 그래서 이제 사자 엄마 아블라 Yakşıma?
0: Yakşı.
1: Ekranla çizik tutunluğuma?
0: Çile.
1: Ha? Kamera kubiyonluğuma?
0: Çile.
1: Ha? Yani ben üç bulga gel bağı ha?
0: Evet.
1: Yani ben bazı gidik kayıt oku bireyim ha? Ağla bir yenge gel, uzanlı tutun bugünden seçim hepsi ha?
0: Evet.
1: Ben kudam oturum. Sen beni sanır yapıyor, başka seni. Ben beni sanır.
2: 麦海提 i 三很快发现有一个孩子格外用心。
1: 妈，我都想面想出来面了，面呢？那后头发生了什么？我找爸爸去了。
2: 麦海提 i 三认为，学习演奏刀郎乐器和木卡姆演唱，就要从小开始。
1: Abdullah diyorsun. Yani bu amel çalıma yukarı hal işillerde. Yani bu amel tiyo meşe bu zor o famiyen ta çıkı da şu go. Ta ya şu yalan. Arzu da ya tiyende daha hal.